Hoog Radio. Hestevhest.be, Hestevhest.ne. Bu ditin o gudariya barnama unitrin uçayan, meli TikTok ve Facebook'e radyo adı bul, bebine.

Şevon, Bajbara, Kele, Gilsa, Dreka, Braga, Bavya, Mide. Lau brava ve ara, danesi bebe muhtar ve hazaya gündeme beynep nasıl. Azeya tepsiki kıymağı.

0: The Folk Radio. #.pin. #.ne.
1: Radio Duhok. Kurtiyen dengu basa. Dehena peşkeş kiran.

hakim tabi bu doktorun lokmana lavko jibbele bagenim sebele bir dalike rase çendi peşim kulu bara kucana bu gacı gadi beji şeyhi lava lava ebne lava dem bu gül kulil kal ilanu acil zava vazbukuma hem sebele bagenim sebele bir dalike

Bugün bu kuşa kunter açaya şingarızdı. Gelci kandı böyle elemin ulav gemde de kuare sibera gebre sivere gel av kovu. Namugu sibera gebre sivere kendi. Uğuzdu bakhte atamadı bakhte fadı. Şeba khumadı zaje havalo gira ora olika wala ba ve birra bana khuderina haya jibla ba galif şefela birdal sizin ge galu keverina bu kadre khude gap gave saat saat roj roj la u komul mun bajna bile de khare sibra gebre.

ederim el seni Kabe kerşi kullanı sevari bagul ben dağılma Hak odu espedan Evan adere kheni kemala Mavimrata kofya Kukhar ki onlara kutkırı